Diki daki don, daki diski daki don ye me daku buki diski daki don, kiraki diski daki don ye on diki daki don, daki diski daki don ye me daku buki diski.